ningati ponto inryo sang merkudur. Dedak pratolo manjing gugarbo cemegluk suarane.